Ben bir abisi illa bıçakla litrelerle ölürlerdim bunu. Ölür ve Rasulullah'ı salılar yoksallam. Kalkulukullah. Ufudunu bismillahi ve rahabillahi bil alemin. Sütteke vunimana.